hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tövendikçe asmanlarda nurgun periştiler bulup ulanın şefaati hiç nersi kaskatmaydı. Fakat Allah bizi halıgan ve razı bulgan adamki şefaat kılıç kavruksat kursula andın ulanın şefaati eskatıdı. Şüphesiz ki ahiretki iman etmedik Allah periştilerini Allah'ın kızları da kişi cins namı bilen ataydı. Ula bundak ataşta hiç kandak ilimge ilgi emez. Ula fakat güman gala asaslandı. Güman digen hakkın ispatlaşta hiç nersige yarmaydı. Bizden zikrimiz yani iman bilen Kur'an'dan baş tartkan fakat dünya tirikçilikinle közlügelerden yüz örgün. Ulanın ilimden yetken yeri ana şu. Şüphesiz ki Perverdigarın özünün yoldan azgan adamını obdan bilirdi. Hidayet tapkan adamını mı obdan bilirdi. Asmanlardaki ve zemindeki derslerinin hepsi Allah'ın mülküdür. Allah yamanlık kılgalarını kılmışları kırıp cezalaydı. Yaşlı kılgallığa çıraylık mükafat verirdi. Ula çoğun günahlardın ve kabih işlerden yarak bulurdu. Küçük günahlar bunundan müstesna. Hakikaten Perverdigarının mağfireti kendidir. Allah silahını zeminden yaratkan çağdaki vaktin adını tartıp, ananların kursaklardaki bala vaktin adını tartıp, obdan bilirim. Şunun için silah üzümlerini pak hesaplamanla, Allah'a takılar bulgan adamını obdan bilirim. İyi Muhammed, imandan yüzü örgen adamdan haber bergen, o şart kılıngan maldan azgını verdi, kalgınını vermedi. Onun dergahıda ilmi gayb olup, o gayb ne bilemdi. O Musa'nın ve İbrahim'in sahiplerdeki sözlerden haberdar bulmadı mı? İbrahim vefadar kişiydi. Bir günahkar adam yani Brown'un günahını götürmeydi. Yani Brown başka Brown'un günahı tüpeldiğinin cezağı tartılmaydı. İnsan fakat özünün işleyen işinin neticesini görüyordu. Hürmetli radyonuçlar, yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümü de Necm Suresinin 26'dan 39'a bulgan ayetleri ve tercümesini aldılar.

0: Көңіл қойып таңшаңыла үшін рахмат. Яна бір қатымлық бұрамызды көрікші аман болуңла.
1: Салам алейкум, хүрметлік тәрәті қыласмаларым. Бүгін 9-й октябрь жұма. Түвенде Түркия районы яңлықлары шындақла дүния өзетігі мұнасуатлік әңгені ұчыланы сөлебілен ортақлышымыз. Қынуындақта дектіңла қабәлеріміздің тәпсілі мәзмұларды болсын. Түркия ташқышылы министрі Хақан Фидан Мәкке ортақ мұрапия келішімінің пәкат өзіра мұрапия әлініш мәсізді түзілгелікіні білдірді. Ташқышылы министрі Хақан Фидан фейшен мүкіні илан қылған баянатыда Мәкке ортақ мұрапия келішімінің тәсіқінші үшін парламент қосуныш қызметлердің ахырлаш қалдықыны білдіріп, мәзгүр келішімінің өзіра мұрапия әлініш мәсізді түзілгелікіні, ұжым характерлік әрбей әрекетлерге рұқсат қылмайдығалықыны тәкілді. Фидан чаршамбы күні Жумһур Раисы Реджеп Тайип Эрдоганга келишим хакыда ахыркы докладны сунганлыгыны ва Түркиянын келишимни аң кыска вакыт ичинде парламентке сунушуну пландаватканлыгыны ифадалады. Анкарада Венгрия муайин баш министри, кошумча ташкы иштер министри Анита Орбан менен өткөзгөн кошмо мухбирлардын күтүүлүш жыгынында сөз кылган Фидан, бул келишимге тарап болгон бир дөөлөт ужум уюштурганда, сиз анын мурапиясы үчүн янында турасыз. Бул бир ужум келишими эмес деди. Фидан яна Түркиянын ужум кылыш максатында башка бир дөөлөттүн зыминага аскер орлоштурмайдыганын сөздөргө илава кылды. İsrailiyənin Qəzzədəki hücumlarda 7 fələsildi qatlı qılındı. Tibbi mənbələ və şahitlərinin bərgən məlumatları qarğandı. İsrailiyənin Qəzzənin hər qaysı caylarda elib barğan hücumlarda bir ayalnımı şiyağan 7 fələsildi qatlı qılınğan 10-dun artıq kişi yarlanğan. İsrailiyə Qəzzə şəhərdəki Tel Əl-Hava, Ət-Taham və Amir Türür rayonlarını, Qərbi Şimaldəki Əs-Suraniyəni, Refahnın Qərbi Şimaldəki Əl-Mavasini, şundaqla Beni Suhayla bilən Han Yunusnın Şərqi Şimaldəki rayonlarını bombardıman qılğan. Pələstinlik və Birləşkən Dövlətə Təşkilatı mənbələrinin bildirişçi, İsrailiyənin 2023-cü ilə öktəbirdən buyan, Qəzzədə elib bir vatqan ırqi qırğınçılıq qorışıda 74 mindən artıq pələstinlik qatlı qılınqan, 175 mindən artıq kişi yerlanqan, rayındakı oləsləələnin təxminən 90% vəyran qılınqan. Rusiya bilən Ukraynanın hücumlarda 56 kişi hayatından ayrıldı. Rusiya bilen Ukraynanın peyşembe günü bir-birinin şehirlerini ve ul asarlarını işen kılgan hücumlarda kemdigen de 56 kişi hayatından ayrıldı, 100'den artık kişi yaralandı. Dairelerinin bayanatları karganda Ukrayna'daki Rusya hücumları Fireli ülkede 5 balını ölçüye ağan 22 kişinin krematürskü rahatı olsa 30 kişinin canına zaman bulgan. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hava müdafiye sistemleri ve okları talepine yeni bir katım tekrar aldı. Rayonluk dairelerinin bildirişi Ukrayna'nın Rusya'nın Novorossiysk şehrine kılgan uçuksuz aparatı hücumunda bir balın ölçüye ağan 4 kişi hayatından ayrılgan 29 kişi yaralanğan. Ukrayna armiyası şehirdeki deniz armiya bazısı ve bir nefit terminalini bombardıman kılganlığını gösterdi. Yeni bir hususuz afratı hücumi Riyazan rayındaki Yandex sallık malumat merkezinde ot apıtını keltürüp çıkarıp, mülazimetinin tatap kılışıga sebep oldu. Her işke terep fukravi ul eslalani kasten nişan kılgallıkı dair eyip dışlayana rakıldı. Mesut Pezeşkiyen Putin'a Amerika bilen bulgan yeni sohbet tektiplerini etti. İran prezidenti Masud Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya prezidenti Vladimir Putin bilen ötküzgen sebebizde İran bilen Amerika'nın uruşunu ahırlaştırış ve Hormuz boğazını kayta etişini maksat kılgan yeni teklifle üstüde özara fikir almak turgallıkını bildirdim. İran devletli haber agentliği İrna'nın haberine karganda peyşembe günündeki görüşüş müstakil devletli gevlisi rehberleri başlıkları yığını ve hazır denizi etrafi devletleri başlıkları yığını dairesi de verilgan. Pezeşkiyen biz sohbet ötküz vaktimiz ama Amerika bilen her katım sohbet ötküzgen vaktimizde ula yeni hücum kılvatıdı. Şunlaktımı biz sohbet ötküzüş ve diyalog ornıştın vazgeçmeyemez dedi. Fransiyada okuşlarının narazılık namayışları özlüksüz davamlaşmakta. Fransiyadaki İçki İşler Ministerliğinin ilan kılgan bayanatı karganda Feyşen mükünün Fransiya mikiyasıda okuşlar yetekçilikide etkizilgen narazılık namayışlarına 71.500 kişi katlaşkan. Sakçılar namayışlarda 500'ün artık kişini kolga algan. Oqtqışlar yetişmeslik, ders saatlerinin hedefinin ziyade köptüki, sınıflarının asırılışının yaşı bulmaslıkı ve künsürü

Assalomu alaykum, hurmatli qonluqchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabdilik sonida Türk dunyosining o'rtaq gavdisi Türk davlatlari tashkiloti nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizni bossin. Türk devletleri birleşip kurgan Türk devletleri teşkilatı kündün küngü küçüyüp name tehimi kan donulmakta. Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak harita, ortak elbe, Türk ipek yolu türü, Türk dünyası bir niyet, bir maksatta uyuşup hemkarlıkını

şey etmekte. Bu teşkilatka Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aza. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Vengeriye ve Türkmenistan bolsa küzetkiçi azadır. Dastlabki nomi Türkiy tilda sözleşidigan Devletler Hemkarlık Kengeşi, yani kıskartılıp Türk Kengeşi dep atalgan bu teşkilatının asası 2009 yılı 3. Oktyabr Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye imzalagan Ahçıvan kelişimi bilen selingan. 2021 yılı noyabrda İstanbul'da ötküzülgen Ali Derecilik yığında Türk Kengeşinin nomi Türk Devletleri Teşkilatı özgertilgen. Türk dünyası da 3. Oktyabr Türk Devletleri Hemkarlık Günü süpüde tebrik ilanlandı. Türk dünyası yeni bir oyğun işçide. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan teşkilatının Yavru Asya ve onun sertedeki rayonlarda mokumluk ve gülleniş muhitini küçeytidigan, ülgü bulalaydıgan bir sopuğa aylanğanlığını tekitligen idi. O, Türk dünyasını mängü davamlaştırdığan küçlük iradının teşkilatının Ali Derecilik yığınğa katnaşkıçılarda toluk mevcut ikenligini bildirgen idi. Cumhuriyet Erdoğan Türk dünyasının güçlük devletçilik enenisi, müstehkem ictimai kurulması ve Irak'ını közleydiğen ammevi teşkilatlar bilen yeni bir oyğunuş, yeni bir yükseliş işi de turuvat kaldığını itkan edi. Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir avaz, yeni bir ortak güç merkezi kaylanmakta. Cumhuriyet Erdoğan teşkilatının muhimliği hakkında toxtulup, tarihi, medeniyet ve adaletlik teşkili kurulmalarının mahrum birleşmeli tosalgı uçuravatkan bir jariyanda Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir avaz, yeni bir nefes, yeni bir ortak güç merkezi aylanmakta degen idi. Türkiye'nin yetekçiliği de şekillenen türle Türk dünyasındaki hembeherlikini küçe etmekte. Mütexessislerin karışça Türk Devletleri Teşkilatı aldığımızdaki yıllarda Avrupa İttifakı ve NATO'ya oxşaş xalqaralıq qurulmalar bilen tan derecede təsir göstereydigan teşkilatqa ilinish yolu da ilgirilmekte. Ortak tarihi ve medeniyet kımmet qarashlarıq ige Türk dünyasının bir gevdilişige xizmet kılışını nişan kılgan teşkilat əza devletle oturusa da iqtisadın siyasetkiçi, Mağrib'ten medeniyetkiçi, müdafiyedin bihaterlikçi, katlaştın tamojnıkçi, sayahatçilikten tenterbiyekçi boğan her xil sahalada hemkarlık asası yaratış üçün faaliyet edilip bağmaqta. Rayon miqyasıdaki tonulışı künsüre eşibatkın Türk Devletleri Teşkilatı cemi 4 milyon 250 min kvadrat kilometr zemin ve təxminen 160 milyon nopusqa ige aza devletleri bilen 15 yıl içinde Türk dünyasının geopolitikilik oranını küçeytidigan xalqaralıq teşkilatqa aylandı. Baş merkezi İstanbul'daki teşkilat, devlet rehberleri kengeşi, taşkı işler ministerleri kengeşi, herkaisi devletlerden kegen danışmelerden teşkillengen Aksakallar kengeşi, yukur derecelik emeldarlar komiteti ve katibat başkarmasının terkip tapadı. Bunun başka teşkilat Türk Devletleri Parlament Meclisi, Türk Akademiyesi, Türk Medeniyet Teşkilatı, Türk Meblağ Seliş Fondi ve Türk Medeniyet ve Miras Vakfısı Katarlık hazırki hemkarlık mekanizmlerini birleştirip durduğun ortak gevde rolünü ödeydi. Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz çıkan Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Dünya Tamojna Teşkilatı Katarlık Nurgun Muhim Xalqaralıq Teşkilatlar bilen mu şeriklik münasebetini davamlaştırmaqta. Vengiriyenin paytaxtı Budapeştte vakalatxana açqan teşkilat, bu qadam arqalıq küzetkişi azası Vengiriyeden başqa Avrupa İttifaqı, Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İqtisadi Hemkarlık ve Terakkiyat Teşkilatı ve Veşigrad Grupsi Katarlıq organlar bilen münasebetlerin küçeytişini, şundaqla Avrupa'daki tonuluşini, aşırışını nişan kılmaqta. Kelgüsü tasavvuru asası da stratejiye bekitilmekte. Türk dünyasının 2040 yıllık kelgüsü tasavvuru hücreti arkalık kelgüsüge dair stratejilik yönelişle bekitildi. Teşkilat Türk dünyasında öz ara işenç muhitini müstehkemleş, siyasi hembeherlikini küçeytiş, iqtisadi ve teknikilik hemkarlık imkaniyetleri yeni hareketlendirgüç küç koşuş, xalıkla otorosidika münasebetlerine sağlam asasqı koyuş, şundakla Türk dünyasının tarihi ve medeniyet baylığını imkan kadar etraflıq hatırlaşını maksat kıladı. Azad devlet rehberlerden Türk devri şuarı.
Türk Devletleri Teşkilatı devlet rəhbərlərinin 10 illik xatır yığını münasibəti bilən Qazaqıstanda Türk dəvri şuarı əsasında can boğan rəhbərlə təşkilat dairəsində pixətərlik sahəsindəki yaxın maslaşış və həmkarlıqnı kapalətləndiriş üçün müdafiə sənayeti və hərbi işlərdə texnik yaxın həmkarlıqnı davamlaşdırışını

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Hürmetlik radyo yuvanlıkçılar. Bugünkü programlarımız Muşer'de hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlardı. Boğuçı hem mınlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanla.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Gitli yer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Ovası Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere bir amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Rádio Voz da Turquia.
10: こちらは Turquia no Koe Radio desu.
2: Zboruva glasot na Turquia.
11: Efirde Turquia Ovoz Radiosa.
12: It Turquia Hangia Radioya.
5: Oldu Radio Glas Turquia.
13: Turquia Ünü Radiosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radiosu.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk

ve rejissyory Sakine hanım Ahundova hem şol yıllarda tahna sunatında öz orny tapýar. Üzeyir Hacıbeyev'in taalları, Hüseyin Cavid'in koşkuları, Cafer Cabbarlı'nın dramaları sahnanı bir mektebe, Bikir ve Sınot duşunun merkezine uğrayar. Yıllar şeylip geçip bariyarka Azerbaycan Halk Respublikasının kıyısı, emma umutlu ömrünün doğamına teatr inni devletin hem hovundarlığı aslına giriyar. Öngde varcı şahtların biri Mehmet Emin Resulzadıdır. Dargan yağdadaki teatr toparları onun tağarlalarla bir yere cemleniyar. 1919 yılda sahna inni devletin üçünün aslına giriyar. Devlet teatri dürüdülüyar. Emma 1920 yılın aprel ayına teatr üçün yağday ütkə başlayar. Teatr dolunuruşun teatirli sahnanın uğru hem başka tarafa gönükkar. Milli sahna bundan beylek öz sözünü önküsiyali erkin beyan edip bilmeyar. Öz sözünü ideologiya tarafından uğruqturlayan edebiyatın dili bilen aytmağa mecbur bolýar. Sovet häkimet döwrüne sahna uzak wagtda garanky döwri baştan geçirýär. Ketkitlenen güdügünlere boyun egmedek tunugut işgarlary sürgüne iýberilýär. Käbirler bolsa atylyp ölürler. Cafer Cabbarly ýaly beýik galam eýleri hem bu basyçdan paýnalýar. Emma sahna dymmaýar. Stalinning ölümünden soň bu garanklyk ýuwaş-ýuwaşdan dargap başlaýar we sahna täze netil çykýar. Bu täze netil sahna täzeden jan beren ýaly

aktyorlar, eserin halk artisti diyen adı iyi oluyor. Barat Çekinskaya, Leyla Berdibeyli, Fatma Kadri Yali denen aktyorlar hem sol atmen taklanın in parlak şahtlarının hatarına giriyorlar. Adil İskenderov, Tofik Kazimov, Alesker Şerifov yali resörler eterleri ulu ünf ve taqiqiqluven taqna çıkarıyorlar. Oların zähmeti neticetine teatr 1959 yılla akademiki derecetine evoluyar. Hut sol yıllarda taqnanın sözü giyinap, ösüş qadan yarqa, onu layık tazi binanın diroloğu hem yüze çıkar. Arkitektorlar Elizade ve Medetov, milli hem de nuskovi Gunmatar binagarlarının ayrıtınıklarını özünde cemleyen taslamanı tayarlayırlar. Binanın düğü 1954 yılın avgust ayına tutuluyor. 6 yıl devam eden zähmetin neticesinde bina tınğı töycülerinin kapılarını açıyor. Adrecan Karasadına iyi olan novelde 1991 yılda teatr hazırkı adına iyi oluyor. Adrecan Devlet Akademiki Milli Drama Teatrı. Hazırkı vaqtda bu sahna hem geçmişin iyilerini hem de dövrümüzün sesini özünü cemliyar. 2008 yılda bina tədən abadlanıyar. Onun daşkı keşfi ayna vitrinlerle bağlaştırılıyar. Her tədə teatr mevzumi İlyas Efendiyev'in Qarabağnamı adlı eserle açılıyar. Türk yazısı Sadık Şendil'in kalemından çıkan Qanlı Nigar adlı eser hem rejissör Vakif İbrahimoğlu'nun türüdün dürücülük köprüsü arkalı Azerbaycan Türkçesine geçirilip, köp yıllardan son tədən tomaşaçılara hüdürlendi. Nuskovi eserler hem hazırkı zaman yazılarının eserler hem şolur sahnada, şolur yukarı dereceli çemileşme ile tomaşaçılara hüdürlendi. Sahna geçmiş ile şunu birleştirmeyi ve Azerbaycan'ın setini yaşatmayı devam ettiriyor. Qadirli radio dinleyicileri, şun biz Adrejan Devlet Akademiki Milli Drama Teatrının bir nuru seherinin şun içine devam edin ötüş yoluna şayet bolluk. Bir uçkunla başlanan bu sahna ençeme adamların zähmeti, savar taqatlığı ve ıhlasıyla şunlara gelip yetti. Sizi hem yolunuzun doğunluk yurdumu Adrejan düşen yağdayına bu acayip sahnelerde koyulan teatr eserine tomoşu etmeye çağırıyarız. İnniki etbeşimizde görüşen çek, hoş, sağ olun.

Türkiye'nin köçü tağamları dönür. Bu naharın tağamını istengede göre ya yürütü tabakta, ya çörün arasına, ya da katık ve tamat koyutması ile birlikteki görünüşte dağıtıp bilirsiniz. Özünüz saylan. Dönör haysi görünüşte iyilse de bu tağamın Türkiye'de en söyleyen lezzet bolunluğu hemme məlimdir. Günün menüsü dönür. Bu tağamın adı çiğiste aylanyan sebeple dönmek, yani aylanmak işinden gelip çıkıp, dine bir Türkiye'de del, eğitim bütün Avrupa yurtlarına, gali verse de bütün dünyada tanımal bolptur. Türk aşkhanası ilmadamı özünün taysiz tağamları, tarihi hikayeleri ve naharlarının görünüşünün bağlı olan meşgur bolptur. Sinaatlaşmak olan ve şehirlerin ilatının köpölme olan zirurluklar hem ütka başladı. İnni sarp edilmenin tizdigi has yokori, bahası has amatli, öndülüşü has ansat bolmoli bollu. Adamların nahar imek kuatındaki enlikleri hem bu ütköşmelerin tesiri aslında kalıp, köçü tağamları inni bir zirurluk. Medeniyetin bir bölü hükmünü görülüp başlandı. Ayak üstüne sarp edilen bu naharlar doğrun ruhunu görküder. Köçü tağamları neyme deyip sorasanız, qıyıskaça aydılanına ayak üstü, tiz halatta iyip bolyan, ıqçam, her kimin büdjetine layık, emma tağami hem şol derecede lezzetli naharlardır. İnni bolsa dönörün teknik tadan manisine seyredelin. Dönör aslında kebabın bir görünüştür. Quru otta susuz pişirmek usulünü kebab deyler. Elbette dönörden başka köp görünüşte kebablar vardır. Muna misal hükmünü çişe düzülüp pişirilen, kuyuda pişirilen ya da tamdırda pişirilen kebapları ağzap geçip olur. Hatta kazanına ya da olmasa kuyuda pişirilen kebaplar hem bardır. Bu mağlumatlar bilen bilirlikte bu terminin ve bu pişiriliş usulünün Osmanlı aşkhanasında Selçuklu dövrünün məri bar olanlığını aydıp biliriz. Dönörün ilk bilen nerede ve nähili yağdayda yüze çıkan doğarda çört kesik malumat yok hem olsa tarihçilerin aytmanı göre dönörün izlerine en çeme yerde kavat gelmek mümkün. Dönör bilen bağlanışkı yüze çıkarılan ilkinci iyiler 1660 yıllara değiştir. Meşhur Türk siyahatçısı Evliya Çelebi özünün Çelebi Siyahatnaması adlı eserine Kırım şehirlen bağlanışkı bölümünde dönörü mengleş bir tağım hakkında beyan ediptir. Onun beyanına göre ol tağam etler üst üstüne koyulup

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwun kysanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanagan tenarkaly Türksaat 3A'dan 11

0: Radio Voz da Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zborova glasot na Turkiye.
3: Efirde Türkiye Voz Radio.
4: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Önü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Palestina, le origini e le storie nascoste.